Aslında da kuyruğum var, benim turdiye ayarında liver, bir turdiye mi diyor, otur kostru, bir tanesini. Anto, ya da bir meyakay. Hani ama da bakıyor, sen ama da mı insayı? Makkaya ya maalesef o kadar kullanmıyor, ben mi desin? Ama bir gün neydi, ben sıra basa leydi mi? Yani mi de değilse, şey, sağlamla bir çok durdu gibi, biraz alalım, biraz alalım, biraz alalım, biraz Kızada bir yandı var ilahi ayarın İslam'a nasıl test. Ulan ne oldu var? Kanto bir de kilit etti. Pero ya ama bir sekabı ulan asın ama bir de poco. Avion, no te interesa bir avion kuli. Yani por más que ocurrió un poco sola la que me ha cansado. Pues me dice, ulan, ahora me cambiaré yo, por favor. Me despedo que no te sima, pero ya. Guardando bir ayar su astrak, su skipinan ama ya, konsertadi. Ulan o, anosteyne kiko takiko. Se ti nada ya vos tu ahorita porque se no ahora vos se pusieron puta que no está mal hijo pero ya también si no me dan también se otro poco pia pero es nada más pero en espero de que le te pasa más nada el resto no se toque yo me escuchaba sí me escuchaba te hiera me no escuchaba se está no está sali a tomar pa qué lo que me recuerda que se me escucha a mí me pide está tremendo no pisa no el turco me no tiene este ano así que papi me apaga Perché avevo se mi taglio e come scucciavo, mi sta pendente se tu l'ora, ok? E mi viene a dire, no, mi viene a dire, no, mi viene a dire, dove c'è tu? Mi viene a dire, bom, mi sa, adesso io lo so. Mi viene a dire, non mi attende, non fa più fastidio, se per io. Mi dico così, ora c'è una, mi dico, c'è la turma in, da dame, sì, ja. Adesso, keep it up, seguite, corrispondo, se mi siete come davo, mi miravo, che sono io, che sono io. Mi riconoscevo, ok? Quando non avevo smile from Pito. Tu dui.